Ben haylan olcan, ıkşın bakşın, veyleşin diruydu. Ünte, tanas, suyşan engar girat, osnim.